Bırak bir üsü, sizlerdi ansu atızın izdövgü başlayıp. Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Dargısça Radyosu'nun Altın Toprak Berüsü'n uğunuzdur.

gün 3 bal geldir. Altayda gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 17'den 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal geldir. Çöycükte gün açık bolup barıtınan ala bulutlanat. Abanın temperaturası 20'dan 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batıştan 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balga özgürüt. Kuljada gün açık bolup artınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 17'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgıştan 3 bal geldirat. Bu ortalada gün açık bolup artınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 22'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batıştan 3 bal geldirat. Karamayda gün açık bolup artınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 26'dan 37 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batıştan 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balga özgürüt. Köytünde gün açık bolup artınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 20'dan 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tüştükten 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balga özgürüt. Şıhansada gün açık bolot, abanın temperaturası 19'dan 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tüştükten 3 bal geldirat. Sanjıda gün açık bolot, abanın temperaturası 24'ten 37 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tüştükten 3 bal geldirat. Qumulda az mülçörde jaan jaabartınan açılat, abanın temperaturası 17'den 25 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgıştan 3 bal geldirat. Tırpanda gün ala bulutlanıp artınan açılat, abanın temperaturası 29'dan 40 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balga özgürüt. Korlada gün açık bolot, abanın temperaturası 19'dan 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgıştan 3 bal geldirüt. Aksuda az mülçörde jaan jaayt, abanın temperaturası 21'den 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgıştan 3 bal geldirüt. Artışta gün açık bolup artınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 19'dan 33 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 bal geldirat. Kaşkarda gün açık bolup artınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 21'den 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal geldirat. Xotende gün açık bolot, abanın temperaturası 21'den 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgıştan 3 bal geldirat. Jogorda barayna malımat uktuñızdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı otorgondor Abdimejit Musa, Ömürbek Toktobek, Roza Kızaybek, diktorlori Mamet Töre Mamet Tursun, Gülnar Abdurasul, bakılıwçu Abdimejit Musa, redaktorlori Baktıgül Jüsüp, Gülkada Akın, jawapkı redaktoru Alanur Musa. Dağda köp mazmundardı ukkuñızdar je körgüñizdör kelse, suluşı teñ abonettir terminalını çürüp alsañızdar bolot.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürösü bolot. Madeniyattın çeki jok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde Ay-ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde sınçıңыз bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şıtın Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayğuc olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratuu kengeşçiñiz bolot. AI çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin canlık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan nomurdu tamak kartasın almaştırga bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjañdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şencan'dı körsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Solushi Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.